kemen havaya. Değil mi havada havaya? Yes, davon, dodus, hermitiş. Nu mersh, mulu mersh.